Koçu buradaydı. Anxiety 7.07 günaydınlar Serdar. Ben sabah moduna hoş geldiniz. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi birlikteyiz yine 10'a dek. Müzik dünyasının fenomenleri de yanı başımızda. Louis Capaldi, Saman

0: şarkı olmasaydı müzik listelerinde bu yıl sanki bir şeyler eksik kalırdı gibi hissediyorum. Müthiş değil mi? M4S buradaydı. Fallen Angel. Maximum Hit Müzik. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. Pitbull, John Ryan eşinde Fireball'u dinleyeceğiz. Öncesinde ise Hügel, Limel, Angel ve Ultranet Moving to the Sun.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

ki spor müsabakalarını canlı olarak izlemeye gidenler vardır. Ben de mesela özellikle basketbol ve voleybol maçlarını yerinde canlı izlemeyi gerçekten çok seviyorum. Yeri geldikçe, imkan oldukça gidiyorum ve işte orada salonda seyirci kesinlikle havaya sokması için çalınan şarkılardan bir tanesi. Belki içinde pop geçtiği içindir. Belki de Pitbull'un o enerjisindendir. Gerçekten de şahane. Pitbull Fireball sonrasında şimdi Alan Walker ve FMX.

0: dinleyiciyle buluşan en keyifli, en sevimli Dayana şarkılarından bir tanesi oldu. Cihane buradaydı. Burası Radyo Feremen, Mutlu Sabahlar. Ben Serdar ve sabah modunda az sonra Tayna'yı Siyah'la dinleyeceğiz. Bir Marshmallow Remix'i öncesinde ise Pharrell Seller, Black the Lease, kaçırma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Toplantılar bitmiyor mu?

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sodaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde sodalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere 5 yol, Şirinevler, Zeytinburnu aksiyonda Bahçelievler, Sefaköy etkili. Temde Bahçeşehir, Altınşehir, Hastalok meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Üsküdar, Kozyatağı, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
7: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
6: Sabah Modu.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. Amilli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIBB Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek. Maç saat 11'de başlayacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 8, günaydınlar, Serdar ben. Sabah modunda DJ Goja ve Jason Derulo, Michiko.

Serdar ben, sabah modu devam ediyor. Dirty Blonde albümünü yayınladı. Haziran ayında Bibi Rexha ve albümdeki şarkılar büyük ilgi görmeye devam ediyor. O da eski plak şirketi tarafından sözleşmesinin feshedildiği gün aldığı bir videoyu paylaştı ve bu başarıya tamamen kendi şartlarıyla ulaştığı için büyük gurur duyduğunu belirtti. Fate the City'ne kendi yorumu. New Religion burada.

0: Blackpink sonrasında sanki kabuğunu kırmış gibi solo performansları bence çok daha iyi. Anime eşinde Bad Angel buradaydı. Günaydınlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Az sonra bakalım kimleri dinleyeceğiz. Tame Impala ve Jenny eşinde Dracula. Radyonda olacak, daha öncesinde ise Olivia Dean. So Easy burada, ayrılma.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj
4: Auto Expertiz. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.

0: Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Auto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de

Jenny Dracula'yla buradaydı. Zaman zaman böyle işte çocuklar ve gençler arasında yaş kavgalarına denk geliyorum. İşte ben 10 yaşındayım, 18'e girdim, ne bileyim 20'den gün aldım şeklinde. Hafif bir kafa karışıklığı var herhalde, değil mi? Güney Kore'de ise işte insanlar bu kafa karışıklığını epeyce yaşıyorlarmış aslında. Ve geçtiğimiz yıllarda bir gecede bütün insanlar bir yaş gençleşmişler. Bunu duymuş muydunuz? Ülkede yüzyıllardır süren geleneksel yaş hesaplama sistemine göre bebekler doğduklarında bir yaşında sayılıyormuş orada ve her yıl başında herkesin yaşına haliyle bir yıl daha ekleniyordu. Ama işte hükümet uluslararası standartlara uyum sağlamak için bu eski sistemi iptal edip bildiğimiz standart doğum tarihi sistemine geçmiş ve haliyle yani bu kanun değişikliğiyle birlikte tüm ülke vatandaşları resmi kayıtlarda bir gecede bir yaş birden gençleşmişler. Artık o orada az evvel bahsettiğim yaş kavgası sonsuza kadar artık

0: sosyal medyada paylaştığı özellikle akustik coverlarla adını duyuran bir isim D.A.T.I. Take Me There, bir Afro House Remix buradaydı. Sabah modundasın, günaydınlar. Birazdan bakalım kimler bizlerle olacak. Bize Alan Walker, Leonie, Space Melody dinleyeceğiz. Öncesinde ise artık geride kalan Dünya Kupası'nda Shakira. Kaçırma. Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Topkapı Çağlayan, 5 yol İncirli, aksi yönde Haliç Merter, Sefaköy, Avcılar yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar

ise El Walker, Leonie Space Melody buradaydı. Dünya Kupası geride kaldı ama Dünya Kupası için yayınlanan şarkılar konuşulmaya devam ediyor. Birazdan detaylarını paylaşacağım. Şimdi Berbani.

0: ne epe gir, çekilişe katıl.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam.net.
5: Bugün getir büyükte 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 FIBB Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada ile mücadele edecek. Maç saat 11'de başlayacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli sabahlar, saatimiz 9. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Şimdi Arko Kasango ile devam. Fire fire.

Savaş Botanam XB Ever Since You Left Me'yle buradaydı. Radyo Feriman burası. Günaydınlar. Serdar ben. Sabah modu devam ediyor. Evet, Dünya Kupası heyecanı pazar günü oynanan İspanya-Arjantin maçıyla sona erdi. Turnuvayı nasıl buldunuz? Genel manada güzel, renkli, eğlenceli bir turnuvaydı değil mi? Tabii biz birazdan böyle turnuvanın resmi şarkılarına bir göz atalım istedim. Özellikle Shakira'nın yorumladığı Day Day tabii turnuvayla özdeşleşti ve çok sevildi. Biz de Radyo Feremen'de sıkça dinledik ve turnuvanın tabii resmi bir albüm var. Bu albümde Energy adlı şarkıyla yer alıyor. Eva Max biz onu şimdi çıkış yaptığı dönemden bir şarkıyla hatırlayacağız. My Head My Heart.

0: Bu yıl herhalde Latin şarkıların yılı oluyor diyebiliriz. Nueva yolun ardından Shakira'nın tabii Dünya Kupası şarkısı Day Day ve şu anda dinlediğimiz Becky G yorumuyla Epa. Gerçekten de şahane işler. Radyo Feremen'de bizlerleydi. Sabah modundasın ve birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Nas Barkley'den müthiş bir hit Crazy hatırlayacağız. Öncesinde Hügel, Email, Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura DigiKolay'da, DigiKolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol. Hep tatil mutluluğu.
1: Jolly, Jolly Blue. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Garaj, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Kara Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de

Dünyası'nda 20. yaşını kutlayan şarkılardan bir tanesi. O dönem dünya müzik listelerinde zirveye tırmanmıştı. Hatırlamaktan eminim ki birçoğunuz keyif aldınız. Nance, Barkley ve Crazy sonrasında Summer'la devam ediyor şimdi Back to Friends.

0: Yılın ilk albümü olmuştu. 2017 çıkışlı Feel Something 5 albümdeki en keyifli, en başarılı şarkılardan da aynı zamanda Infinity. Radyo Fermentes'in günaydınlar, ben Serdar ve sabah modundan sonra DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise'ı dinleyeceğiz. Maximum Hit Müzik'te daha önce de bolsa Magnetic burada, ayrılma. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
6: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
7: Maximum Hit Müzik.
2: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
7: Sabah Modu.

Phil Collins'in müthiş hitine yepyeni bir yorumdu. Dinlediğimiz DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise. Günaydın Serdar, ben Sabah Bodrum. Bugünlük de sonuna doğru ilerliyoruz. Yarın sabah saatler 7'yi gösterdiğinde yepyeni bir sabah modu için mikrofon başında olacağım. Sizleri de beklerim. Megusta'yla sırada Şekira.

0: bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
1: Next. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot
2: Garaj Şoto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Yener Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Yayın dünyası.
1: Kedin var mı kedin? Evet, şöyle kedileri bir şekilde gözlemlemişizdir değil mi? Bazen anlam veremiyoruz. Böyle gözünün içine baka baka diyelim ki masada duran bir eşyayı hop yere atıyor.

acaba o nesne yaşıyor mu yaşamıyor mu? İlk bir bunu kontrol ediyor. Bunun yanı sıra işte eşya mesela yere düşüyor ya, yere atıyorlar çünkü. Yer çekimini test ediyormuş. Ve onu gördükten sonra biliyorsun almayı bırakıyor. Veya yere düştüğündeki o çıkan ses kediyi tatmin

0: Radyo Fenomen'de Doğanay'ın Dünyası.
1: Doğanay'ın Dünyası'nda birazdan love bombing'ten bahsedeceğiz ama bu sefer ilişkiler için değil. Yani yine ilişkiler için ama arkadaşlık

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Gelecek seninle gelecek.
2: Medipol, Medipol.
1: Gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi.
2: Medipol.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri

0: kesmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının aday kadrosu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre milli takım 1 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklara başlayacak. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek kupada Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile C grubunda yer alacak.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.

0: kesmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
2: Evde huzurla, yolda güven.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü her iki istikamette de aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Bahçelievler Merter, Halıcıoğlu Çağlayan, Aksiyon'da Sefaköy Avcılar etkili. Tem'de Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Altınşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Kağıthane, Aksiyon'da ise Bayrampaşa İstoç yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar aralıklarla etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Ritmo.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, SigortamNet. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam. Radyo Fenomen.

Hatırlarsan Ed Sheeran 2025'in son çeyreğinde Play isimli albümünü yayınlamıştı ve işte bu albümden Sefa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müzikle senin de duyduğun gibi tempoyu yükseltiyoruz. 2026 yazının çoktan hit dance single oldu bile. Ibiza bu single'la yıkılıyor diye.

0: kaçtığımız Perşembe gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Enforest'e tempo yükselttik. Fallen Angel Radio Fenemen'deydi. Ve deme çok daha fazlası bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Rosaline, Hugel ve Ultranate ortaklığı. Selena Gomez ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Helen ve Pressure'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenemen'de.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. İstanbul 101. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde

0: Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Aldığınız dakikalar Matrix'ten eğlenceli bir single Bella sonrasında Radyo Fenomen'de yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Hani mesela kimler var diye soracak olursan David Guetta ve Madison Love ortaklığı, Majestic ve Bonnie M, Meta Boy ve Samsara, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Paros Teller'la yapacağız.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Temizlik günü mü?

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının aday kadrosu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre milli takım 1 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklara başlayacak. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek kupada Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile C grubunda yer alacak.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

yüzden de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ Kaybili ile Fenomenik 40'ta geri sayıyoruz. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın 12 numarası DATI ve Radyo Fenomen.

0: Perşembe gününde tempo yükselttiğiniz dakikalar elektronik dans müzik dünyasından Anima Liza ile bir araya geldi. Ve işte bu ortaklıktan dinlediğimiz Bad Angel sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Demedi deme. Alok ve Alan Walker ortaklığı, Olivia Dean, Don Diablo ve Cobra ikilisi ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny ortaklığı ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Vokallerde ise Kiddo ve işte bu üçlüden dinlediğimiz Headlight sonrasında Maximum Hit Müzik'te Perşembe gününde hazırsan biraz daha tempoyu yükselteceğiz. Radyo Fenomen'de Olivia Dean ve So Easy to Fall in Love.

0: gösterdi ki Rihanna'dan yepyeni bir single diyeyim ama hala albüm için çalışmalara devam ettiğini söylüyor. Biraz yılan hikayesine döndü diyebiliriz. İşte Rihanna ile şimdi geçmişe dönmüştük. SNM sonrasında kalabalık bir kadro bizi bekliyor radyonda. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinliyoruz. Preston Pablo, Vincent, Gabri Ponte, Kitch Creek hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ortaklığıyla yapacağız.
1: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Pelek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin lira

olanlar vardır ama şarkı melodi tanıdık geliyor ama çıkaramıyorsan hemen yardımcı olayım. Stereo Love, Edward Mayakless'i yıllar yıllar sonra bu kez Vincent prodüksiyonuyla günümüze geldi. Ve işte Radyo Fenomen'de Vincent, Stereo Love sonrasında Maximum Hit Müziği Gabri Ponte önderliğinde devam ediyoruz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, Perşembe saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği Dans Dünyası'ndan Şimza'yla devam ediyoruz.

hatırlatmakta fayda var. Her cuma saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bil'in Fenomen Club'in için stüdyoda oluyorum. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağın enerji dolu setlerle karşılıyoruz. Yarın gece özel sürprizlerim olacak. İlk kez duyacağın single'lar, canlı mashup'lar cuma saat 24 radyonda. Benden söylemesi aklında olsun. Şimdi ise Maximum Hit müziği Slater'la devam ediyoruz. Radyo Fenomen'de

0: günlerde bir hayli heyecanlı diyebiliriz Becky G için. 14 Ağustos'ta yeni albümü müzik raflarında yerini alacak. Ve işte bu albümünden dinlemeye başladığımız ikinci single'ı Epa Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Perşembe öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için Rehab ve Inno ortaklığı, Hugel ve Ultranet ikilisi, Ray birazdan dinleyeceğin isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise French Montana ve Max B ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

Dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen.

0: Pekala, 2000'li yılların başına, 2003 yılına dönersek o dönem hatırlıyorum, favori single'larımdan biriydi. Sugar Babes ve Too Lost in You Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, perşembe öğle sonrasında çok daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Ve merak edenler için Zerp ve Sofyan Zaa ortaklığı, Riviera, Black Eyed Peas ve Shakira hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Norveçli grup The Boss önderliğinde yapacağız.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detay.

0: Yener Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul Başakşehir, konuk ettiği Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'a karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de başlayacak. FIBA 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol takımının aday kadrosu belli oldu. Yapılan açıklamaya göre milli takım 1 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da toplanarak hazırlıklara başlayacak. Ay Yıldızlılar 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek kupada Belçika, Avustralya ve Porto Rico ile C grubunda yer alacak.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.

dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Topkapı Zincirli Kuyu aksi yönde Mert'e Avcılar etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal Üsküdar, Temde Ataşehir Kavacık çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük devam ediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Korolova.
1: 23 Temmuz'da
0: Antalya The X Pelek'te.
1: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
0: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Medipol. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Redliler
4: sınırsızca. Pilot Garaj Auto Expertise. Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sunar. Expertise.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
4: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertise sundu.
6: Radyo Fenomen.

İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de öde

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le Update başlıyor. Saatleri 17, sırada Fire Fire.

0: ilişkide işin içinden çıkılmayacak konular neler? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım. Deniz Görkem Kaya okuyacak saat 8'e kadar. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var? Moving to Rusan, ardından La Camisa Negra. Juarez burada olacak. Müziğin fenomenleriyle Maximum Hit Müzik'e devam.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: Karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali'nde Türkiye'nin en büyük K-pop buluşması için geri sayım

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

içinden çıkılmayacak şeyler neler demiştim. Gelen cevaplardan okuyorum. Eski sevgililerle sınırların belirsiz olması demiş. Anında kaçarım. Saygının bitmesi. Bir tane daha okuyayım. Her tartışmada hakaret edilmesi.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz İstanbul Başakşehir konuk ettiği Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup etti ve adını son 4'e yazdırdı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın.

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: Pilot garaj şoka ekspertiz.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: gitgide işin içinden çıkılmayacak konular neler? Instagram Radyo Fenomen'den yaz bakalım, okumaya devam edeceğiz. Peace of a Heart gidiyor. Umarım günün güzel geçiyordur. Müziğin fenomenleriyle Efe burada. Ardından Helen Pressure ve The Business'la Tiesto gibi şarkı ve şarkıcılar Radyo Fenomen'de olacak. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Cee, Tiesto, RG, 80s, Monsta X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Anadolu yakasında Beylikdüzü Haramidere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirlikuyu güzergahları çift yönlü yoğun. Temde Bahçeşehir Mahmutbey, Bayrampaşa İstoç, Hastal Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Kartal Üsküdar hattı da çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: birlikte Olivia Dean, ardından Maximum Hit Müzik'te devam ediyoruz. ChatGPT'ye sorduğun sorulardan bir tanesini istiyorum örnek olarak. Bakalım bu aralar ne cevaplar vermiş. Bir de konuşma kısmını kullanıyor musunuz? Bu aralar çok aktif. Maximum Hit Müzik. Şöyle bakalım Maximum Hit Müzik'te neler yaklaşıyor. Shaggy Aiken, Boom Buddy, ardındansa On The Replay ile Rihanna burada olacak. Hoş geliyorsun Rihanna.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Korolova.
2: 23 Temmuz'da
1: Antalya The X Belek'te.
2: Bu muhteşem geceye davetiye kazanmak için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et. Kanala katıl.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız

0: hemen izleyin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com. Reklam.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 34, Bursa 28, Antalya ve Diyarbakır 41 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de

ki de işin içinden çıkılmayacak şeyler demiştim. Affedilen hataların tekrar tekrar yaşanması demiş birisi. Doğru, çok zor. Birbirini mutlu etmek yerine yıpratmaya başlamak demiş. Yeniden mutlu etmeye de başlayabilirsin ama. Bunun dönüşü

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central Sea, Tiesto, RG, 80s, Monster X ve daha fazlası 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Radyo Fenomen.
7: Maximum Hit Müzik.
6: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese. Deniz Görkem'le update'te saatler 19. Fire geliyor.

güzel bir filmdi. Brad Pitt başrolde oynuyordu. Gerçekten izlemenizi tavsiye ederim. Ardından Take Me There ile burada olacağız. Dati, Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sorusuna gelsin mi birazdan bir daha? Gelsin.

0: yazmaya devam et, okumaya devam edeceğim. Son saatteyiz. Update Radyo Fenomen'de. Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'te bakalım neler var. Ve Bani burada ardından. Çünkü yapmak Moran Levis ve Moving to Rusan'la Hugo'la burada olacağız. Hadi gelsinler, sakın kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamam kullanın, hiç beklemeden ticareti hızlandırın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Nescafe Express modunu

0: Derine epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Şoka
1: Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: hattımı başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Reklam.
0: Radyo Fenomen.

müzik devam ediyor. Ariana Grande'den Hollywood esintisi var. Petals. Yeni klibi. Ya şöyle şeyler istiyorum ben artık. Gerçekten eski esintileri yaşatan yepyeni klipler. Hep öyle. Şarkıları da öyle istiyorum ben ya. Maximum Hit Müzik'te bakalım neler var. Dracula, Tim Impala, Jenny ardından Mad Love, Champagne, David Guetta ve Black Guys'la Paro Steele burada olacak. Deniz Gökhem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor.

İstanbul Medipol Üniversitesi. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
2: hepimize iyi gelecek. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Gençlik Kulübü mü?
5: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünya kadar yaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlen.

0: revanşı 30 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak. Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'la karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21'de. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi çeyrek final maçında Kanada'yı 3-1 mağlup etti ve adını son 4'e yazdırdı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: İstanbul yerleşkesi, Bursa yerleşkesi.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Kamera tamam, kulaklık, pasaport.
3: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
6: Ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7. Radyo Fenomen.

0: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Reklam. Radyo Fenomen.